vento, dal pesce, un erbo, un ermento, al best, al best avanti. Dengi kamışlı, bohdarlık. Dengi kamışlı, radyo kısar ya, internet. Evlenme.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan Bir ribertiye u gelekvara

0: Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malam xarab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim malam xarab. Dübe qasta min dukuji, dübe kefra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malam xarab. Gelek sütüm girim kebap, girye bimin sed renk kırab, ya leyteni kunru tırab, veyran ezim malım kırab. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırab. Behiş girim zülfe tıraş, biskis ya behnat hoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biskis ya zülfe tkamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap, girye bimin sed renk azap, veyran ezim malım harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim malım harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Babana
2: ne önce müsaade isterim?
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

0: rouge, l'ombre rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce misler isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera.